0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 妈妈的，是的，我们能给别的地区话吃了过的吗？
1: 爱的大，不过你给我们说什么的给我们忘记干的。
3: Orma, mangjong, 24 mevsim ne, 24 ceçi dedikemizde.
2: Dada, siz mi bilirsiniz? Burun orma uruş, uruk seliş digendek işlani Adem küçü bilen kılattık. Hazır uruş maşinisi, uruk seliş maşinleri bilen birden bile kılıp bulduğum bulduk. Vakit ve küç diyeydu.
3: Ceçi jongde çöşü hal. Çenliyan gal, şaolü kuay. Joshi, vohani gı... Kızım, yenice akli iktidarlık oruç maşinisini doğru tanışa ki tazı puhtayma istegeni ne mi deyit o?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 大大，帮大人不是给安斯忙了，把亚斯兰能帕人兰昂了的。Sizler bugün oğumu ormak çıkan sizler. Ben remote saymanlarını ilip, dehkancılık maşinisini tanışışki yardım verip, meşgulat kılış bergil geldim, deydi.
3: Na, çoğu meyze digen gebne, ormu oruç deydiken biz. Tiyoşu nonci digen gebne, dehkancılık maşinisini tanışış deydiken biz. Vaşı okuyla.
2: Dada, çoğu nonci digen geb, dehkancılık maşinisi meşgulatı digen geb.
3: 哦，操作农机，这个也
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。